am sigoarul la tgirta. Ravkna tu bevri, gavida tseli. Ravkna tu isev, arahar chemi, chamchi techeli.